Vazifeyi atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin. Vazifeyi atılmak için...

uyuyamayacaksın. Memleketinin hali seni seslerle uyandıracak. Oturup yazacaksın. Çünkü sen artık o sen değilsin. Sen şimdi ıssız bir telgrafhane gibisin. Durmadan sesler alacak, sesler vereceksin. Uyuyamayacaksın. Düzelmeden memleketin hali, düzelmeden dünyanın hali, gözüne uyku giremez ki. Uyumayacaksın. Bir sis çanı gibi gecenin içinde, ta gün ışığıncaya kadar, vakur, metin, sade çalacaksın.